0: Leti.
1: Radio Derdimendis Exclusive.
0: Kamoç ne dida, kaşuk hep ne leti.
2: Hamis Prime Time is projekti.

0: Radyo Derdimendis ekskluzivi.
1: Bugün asfalit ha. Aradavits bay. Ulevo siharuts. Chahutebis da zrdilobis bria. Stumaris amire bay. Zabarula pura maris.

0: Medikal.
1: Dertçiyo arabesu tolu ya.
0: Meron tolu.
1: Örveçiyo, ganesi adülü ya. Mimhele.